Aman şaman şaman hadi hadi. Okey. 10 gerak kaldı mı? Türk'ü bir Koreliyiz. Türk'ü bir Koreliyiz. Okey. 10 gerak kaldı mı? Ya bu ne mi bende? Takı bu kadar çok. Ya bu kadar. Bence en büyük ilk yeri patanın tutup oynadığı